kıyana kapı kapağına tutumu gitti atım ile Kırım ayağına tır batı vanna ki yarını vahı ötürge Power vanna takı vayata mehi power of fighter'i Kiyamın temanı kim öte bu hiyatini Fay mayra